0: kalinaw, kapayapaan. Peace.
1: Shanti.
2: Shalom.
3: Freedom.
0: Mir.
4: Samadhanam.
0: Alafia.
5: Paz. Pace.
4: Aman. Aman.
6: Emirembe.
4: Udo.
7: Barış.
8: Tınışlık.
0: Selam. Selam.
7: Barış.
9: Mir.
10: İzzet.

0: talinaw, kapayapaan. Peace.
1: Shanti.
2: Shalom.
3: Frieda.
0: Mir.
4: Samadhanam.
0: Alafia.
5: Paz.
6: Pace.
4: Aman. Aman.
7: Emirembe.
4: Udo.
8: Tenişlik.
9: Salam.
0: Salam.
8: Barış.
10: Mir.
11: İzer.

0: talinaw, kapayapaan. Peace.
1: Shanti.
2: Shalom.
3: Priyada.
0: Mir.
4: Samadhanam.
0: Alafia.
5: Paz.
6: Pace.
4: Aman. Aman.
7: Emirembe.
4: Udo.
8: Tenişlik.
9: Salam.
10: Salam.
8: Barış.
11: Mir.
12: Bize.

0: kalinaw, kapayapaan. Peace.
1: Shanti.
2: Shalom.
3: Priyada.
0: Mir.
4: Samadhanam.
0: Alafia.
5: Paz.
6: Pace.
4: Aman. Aman.
7: Emirembe.
4: Udo.
8: Barış.
5: Tınışlık.
9: Selam.
0: Selam.
5: Barış.
10: Mir.
11: Bizler.

0: kalinaw, kapayapaan. Peace.
1: Shanti.
2: Shalom.
3: Frida.
0: Mir. Samadhanam. Alafia.
4: Paz.
5: Pace.
0: Aman. Aman.
6: Emirembe.
0: Udo.
7: Barış.
8: Tınışlık.
0: Selam.
1: Selam.
8: Barış.
9: Mir.
10: İzer.